0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

acısıyla, tatlısıyla mektuplarınız. Günaydınlar ve mutlu sabahlar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. Her cuma sabahı yayınladığımız acısıyla, tatlısıyla mektuplarınız programına hoş geldiniz efendim. Sizler severek radyolarınızın başında dinlediği, benim ise sunmaktan büyük bir mutluluk duyduğum programımız efendim başlıyor. Bugün teknik yapımda genç gitarcı arkadaşımız Mişo Mihailov'la birlikte çalışıyoruz. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Her zaman olduğu gibi bir saat boyunca sizlerle olmaya ve hep beraber günümüze gün katmaya, neşe katmaya gayret göstereceğiz efendim. Bu nasıl olacak? Sizin mektuplarınızla, tabii ki seçtiğimiz birbirinden güzel türkü ve şarkılarla meydana gelecek. İlk türkümüzü çok değerli öğretmenimiz ve kendisini rahmetle, saygıyla andığımız Mustafa Karakaş söylesin. Kapıları katran, sensin benim hatıram.

Değerli dinleyiciler, 2025 yılının son aylarında biliyorsunuz böyle çok duyuru yaptık, çok anons yaptık. Radyodan dinlediğim en ilginç haber, röportaj veya program başlıklı mektup kampanyamızı yürüttük. Aslında yarışma niteliğinde değildi, daha fazla sizin görüşünüzü almak istedik ve itiraf ediyoruz. Beklenenden çok daha fazla ilgi ve çok daha fazla mektup geldi efendim. Galiba bugün mektupların sonuncularını okuyacağım. Zannedersem arada sıkışmış böyle mektup kalmamıştır efendim. Mektuplar bir tanesi Silistra'nın Payisevo köyünden Mürviye Hanım'dan geliyor. Diğeri ise fotoğraflı bir mektup olarak gönderilen Kotel'in Yablanovu köyünden devam. Devamlı dinleyicilerimiz Hamza Karaca, daha doğrusu Hamza Zeynep Karaca. Orada Hamza Bey'imiz emekli öğretmen, bir önceki mektup yarışmamızda birinci olmuştu efendim. Devamla ise bize Cebel'den yazan çok değerli saz ve söz ustası Mehmet Davut, bundan birkaç hafta önce bizden Cebelli Kız türküsünü rica etmişti. Hatta hikayesini ve sözlerini de göndermişti. Onun mektup kampanyamızdaki mektubunu okumuştuk. Bu mektup sadece programımıza efendim renk katsın dedik. Yavaş yavaş son mektupları da okumaya çalışalım ve programımız Adem Bayraktar'ın sesinden Nazifem türküsüyle devam ediyor.

Sevgili dinleyiciler, aslında en ilginç haber, program veya röportaj başlıklı mektup kampanyamızı 2025 yılının sonuna kadar ilan etmiştik. Ama mektuplar yeni yıldan sonra da gelmeye devam etti. Son mektuplardan bir tanesi, biraz önce dediğim gibi, efendim Silistra'nın Payisevo köyünden Mürviye Hanım'dan geldi. 30 Ocak 2026 tarihinde, hatta Cuma günü diye yazmış, işte o tarihte kaleme almış ve şöyle demiş güzel mektubunda: "Hayırlı cumalar radyo sunucuları, ben Mürviye, Payisevo köyünden sizin yayınlarınızı kaçırmadan dinliyorum. Emine Bayraktarova'yı dinlerken ben de geçmiş günlerimi hatırladım" diye yazmış ve sizlerle paylaşmak istedim. Aslında Doktor Emine Bayraktarova'nın birçok ele aldığı konusu vardır. Mektubun devamında daha sonra sizler de farkına varacaksınız. Özellikle Emine Bayraktarova 1984-1985 isim değiştirme kampanyasını, işte o süreci anlatırken Mürviye Hanım bizi dinlemiş ve görüşünü, hatıralarını da bizlerle paylaşmış. Devam etmiş: "Bizler korkuyla yaşadık. Ben 8 yaşındayken Tekezese kurulurken bize çok kar ettiler. Babam Tekezese'ye girmek istemedi. O zaman güzel atları vardı. Onları elinden almak istediler. Babam evden atlarıyla ormana kaçtı. 5 gün eve gelmedi. Bizi hep zorladılar nerede diye. Sonra ormanı aradılar, babamı buldular ve babamı dövdüler. Atları tabii ki elinden aldılar. O acı günleri geçirdik. Sonra ikinci acı günlerimiz geldi" demiş ve devam etmiş: "Atlarımızı, isimlerimizi değiştirirken ben o zamanlarda çalışırdım. Hizmetçi olarak kanselaryada. Sabahları 5'te giderdim işe. O sabah çıktım evden, sokaklar tanklarla dolmuştu. Köyün içi polislerle kalabalıktı. Sentara, yani köyün merkezine çıkınca biri önüme çıktı ve "Nereye?" dedi bana. Çok korktum. "İşe" dedim. Sordu, "Ne işe?" dedi. Ve beni oradan kovuverdi. Ben çok korkmuştum. Sonra Türkçe konuşmayı yasakladılar. Bir gün Dolovo'ya gittim alışveriş almaya. Dükkana girdim, orada bir Türkçe laf söyledim. Hemen polis varmış, benim kolumu tuttu. "Türkçe neden konuşuyorsun?" dedi. Beni Mevere'ye götürdü. 10. stayeye kapadı. Orada 2 saat kapalı durdum. Sonra naçalnik geldi, açtı kapıyı. Ben ağlamaktan gözlerim şişmişti. Naçalnik bana dedi, "Ne ağlıyorsun bu kadar?" dedi. Ben de dedim ki, "Ben hırsızlık mı yaptım? İnsan mı öldürdüm de buraya kapadınız?" Naçalnik bana ceza kesti. 20 leva ödedim. Beni saldılar. O zamandan beri Dolovo'ya gitmem. İçimde korku vardır. Daha çok var yazacak ama bu kadar diyorum ben ve burada da hatıralarımı paylaşmış oluyorum diye yazmış sevgili Mürviye Hanım Payisevo'dan. Ben de bu yazdıklarından esinlenerek Mişu'yla birlikte

Güzel bir atlara adanan güzel bir türkü seçtik sizler için Mürviye Hanım. Allah yaşadığımız o acı günleri tekrarını göstermesin efendim. Amin diyerek şimdi Kadir İlyas sizin için söyleyecek ve hatıralarınızı bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim diyorum. Ben atımı bağlayıverdim bir dala desin Kadir İlyas.

bitmiyor. Bir de sürprizi var bizim için. Mektubuna devam etmiş. Bu mektubu cuma günü okuyun. Acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programında. Benim ise ayın 6 Şubat'ta doğum günüm var. Beni Beyti Beytullof'un türküsüyle selamlamanızı istiyorum. Hangisi olursa olsun bütün türkülerini beğeniyorum. Yazdığım mektupta kusur varsa okumasınız. Biraz yazmayı unutmuşum. Harfleri karıştırmışımdır demiş ve devam etmiş. Mani okumayı seversiniz. Bir iki de mani yazdım demiş ve şöyle efendim sıralamış. Üzüm koydum sepede, yar oturur tepede. Öyle bir yar sevdim ki şan olsun memlekete. Gökte uçan akbaba, kanadı kaba kaba. Kız oğlanı severse ne yapar ana baba? Üzmesin beni böyle, meramı ter şöyle. Beni aşkın çıldırttı, azıcık insaf eyle. Gemici başı mısın, cevalik taşı mısın? Bir mendil versem sana, cebinde taşır mısın? Diye yazmış ve mektubuna sevgi ve selamlarını ileterek çok selamlar ederim Mürviye diye yazmış sevgili Mürviye Hanım. Evet efendim, bizim kampanyamıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Geçmiş doğum gününüzü kutluyoruz. Gözümüzden kaçmış tam o tarihte ama böyle sonradan da okusak güzel bir Beyti Beytullof türküsü sizler için hazırladık Mürviye Hanım. Nice güzel ve sağlıklı yaşlarınız olsun diyerek Beyti Beytullah Gümülcine Ovası'nda düğünüm kuruldu desin.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programı devam ediyor. Dediğim gibi bugün mektup kampanyamıza katılan son mektupları da okumaya çalışacağım. Programın başında da belirttiğim gibi efendim, Paisyevo köyünden Mürve Hanım'ın mektubuyla birlikte bir de Kotelin Yablanvo köyünden değerli Hamza Zeynep Karaca profiline gelen mektubu da okuyacağım. Profiline derken mektup yazılmış, fotoğrafı gönderilmiş. Biliyorsunuz son zamanlarda böyle yaygın oldu. Birçok dinleyicimiz tabii ki programımıza katılmak için mektubun fotoğrafını bize gönderiyor, bizimle paylaşıyor. Bizler de okumaya çalışıyoruz çünkü inanın mektubun fotoğrafını gerçek mektuptan okumak biraz daha zor. Ama gelelim şimdi mektuba. Merhaba saygıdeğer kızlarımız, ben Yablanova'dan emekli öğretmen Hamza Karaca. Ben bu defa yarışmaya katılmamaya düşündüm, katılmayacağım dedim fakat aldığım karar sayesinde karardan sonra Sevda Dükkancı'nın Sofya'daki kitap fuarında ilgili Nahide Deniz'le yaptığı röportajı efendim duyunca kararımı değiştirdim. Sabah sobamı yakmaya kalkmıştım ve radyomu açtım. Sevda Hanım, 440 gün Bulgaristan'da kalan Mustafa Kemal Atatürk kitabının yazarı olan Nahide Deniz'le röportaj yapıyordu. Konuyu anlayınca ben yerimde dondum kaldım. Ateşim alevlendikçe benim de ilgim daha da artıyordu. Yani her soruyu, her cevabı sabırsızlıkla bekliyordum diye yazmış değerli Hamza.

Öğretmenimiz, burada hatırlatıyoruz bir önceki mektup kampanyamızda, o zaman kampanya değildi, yarışmaydı. Değerli Hamza Bey kazanmıştı en güzel mektubu, o yazmıştı, o göndermişti. Şimdi sevgili dinleyiciler, mektubun ikinci sayfasına geçiyorum. Atatürk'le ilgili bir konuşmasında diye tek hiç duymamıştım. Böyle bir araştırma yapan ve bunu da daha sonra kitap haline getiren bu kadından Allah razı olsun. Beni çok sevindirdi. Üstelik Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmiş olması ve doğum yerini de Sliven olması benim için bir gururdu. Çünkü Sliven bizim İlk şehrimizdir demiş ve devam etmiş Hamza Karaca. Kendini Türk bilen her kişinin kalbinde Yüce Atatürk'ün yeri başkadır. O bütün Türklerin atasıdır ve birdir demiş değerli Hamza Zeynep Karaca. Sevgili dinleyiciler, bizler Mişo Mihailov'la birlikte Atatürk'ün sevdiği türküleri hazırladık. Onlardan bir tanesi Pencere Açıldı Bilal Oğlan, Piştof Patladı türküsü olsun. Bu kez Trakya folklor grubundan dinletiyoruz ve Atatürk'ün gerçekten çok sevdiği türkülerden bir tanesidir.

Sevgili dinleyiciler, Kotel'in Yablanoğlu köyünden emekli öğretmen Hamza Karaca'nın gönderdiği mektubu okumaya devam ediyoruz. Mektubuna Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türkülerden bir tanesiyle ara verdik. Pencere açıldı, bilev olan piştof patladı dendi türküde. Devamında şöyle diye yazmış değerli Hamza Karaca: "Hayatımda onun ayağının bastığı yerleri ziyaret ettiğimde ruhunun önünde saygıyla eğilip dua etmişimdir. Kısmet oldu Ankara'da anıt kabrini, Selanik'te doğduğu evin müzesini, Çanakkale'de savaşı yönettiği Biga bölgesindeki savaş alanını" demiş ve ben burada şimdi mektubun 3. sayfasına geçiyorum. "Görmüş ve heyecanlanmıştım. Hatta Çanakkale'ye 2. gidişimde elim şu mısraları yazmıştı: Çanakkale, Çanakkale, şehitler diyarı bölge. Bosna, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan'dan öğretmenler geldik ziyarete. Yüce Mustafa Kemal Paşa'nın önünde saygıyla eğilmeye, vatan sağ olsun diyerek canlarını feda eden Mehmetçiklere dua etmeye, dev adam Seyit Onbaşı'nın hikayesini hayranlıkla dinlemeye, tüm şehitlerin toprakları bol, mekanları cennet olsun diyerek burada ziyaretlerimizi tamamlamıştık. Sene 2016, 16 Temmuz darbe sonrası ilk gündü" diye yazmış değerli Hamza Karaca. Ve şimdi mektubun son sayfasına geçiyorum. "Ben bir emekli öğretmen olarak böyle bir kitabın piyasaya çıkmasına son derece memnunum. İnşallah buralara gelir ve edinebilmek bizlere de nasip olur. Nahide Hanım, başarılarını kutlarım. Devamını dilerim. İyi ki varsınız. Bu güzel ve ilginç röportaj için Sevda Hanım'ı kutlarım. Sormuş olduğu sorular gayet ilginç oldu. Bizler de bilmediğimiz hadiseleri öğrenmiş olduk. Sağ olun. Bütün radyo sunucularının yeni 2026 yılını kutlarım. Sağlık, hoşluk ve neşeli günler dilerim. Saygı ve selamlarımla Hamza Karaca, Yablanoğlu" demiş ve tarihi de koymuş: 30 Aralık 2025, yani yeni yıla bir gün kala efendim mektubunu göndermiş. Evet değerli Hamza Zeynep Karaca, kitap çok ilginç. Nahide Deniz Hanım o kitabın tanıtımı için Sofya'da özel bir etkinliğe katıldı. Özel bir etkinlik düzenlendi. Ben de gittim ve orada kitabı alma fırsatına sahip oldum. Kitap gerçekten çok ilginç. Daha sonra Plovdiv'de böyle arkadaşlarla, dostlarla gittiğimizde bütün kırtasiyeleri gezip dolaşıp oradaki kitapları satın almıştık. Zannedersem kitaplar büyük il merkezlerinde, sizin orada Sliven'de muhakkak vardır efendim. İlginizden dolayı teşekkürlerimi sunarken ben şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türkülerden bir tanesini daha dinletiyorum. Daha doğrusu dinletiyoruz. İzmir'in Kavakları türküsünü Osman Aziz seslendirecek.

Çakıcı da dağdan iniyor, sevda nedir bilmiyor. Anneler kız büyütmüş yar fidan boylum, sevdiğine vermiyor. Çakıcının parmakları, sedeftir tırnakları. Değmeyin çakıcıya yar fidan boylum, yakarız konakları.

Servi de senden uzun yok, yaprağında gözüm yok. Kamalı da zeybek vurulmuş, gül fidan boylum. Çakıcıya sözüm yok. Mehmet derler adına, şeker de katmaz tadına. Çakıcıda efeyi vuranlar, yar fidan boylum. Ermesin muradına.

Çakıcının mor sesi, kahveden gelir sesi. Çakıcı da efe vurulmuş yar fidan boylum, dağda kalmış çetesi. Çakıcı da camdan bakıyor, nice canlar yakıyor. Çakıcı da dağlardan inmiş yar fidan boylum, gizli sevda.

Ve sevgili dinleyiciler, programın başında da söz verdiğim gibi ilginç bir türkü hikayesini dikkatinize sunacağız. Bizim devamlı dinleyicimiz Cebel'den Mehmet Davut bir mektup göndermişti. Ardından da Facebook üzerinden de bir mesajı oldu. Ben şimdi mektubu olduğu gibi okuyorum. Selam değerli Benere Türkçe yayın ekibinin güzel program yapımcıları. İyi ve hoş olmanızı meslek ve özel hayatınızda başarılar, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bu mektubumla sizlerden bir ricada bulunacağım. Şu dillerden düşmeyen bizim Cebelli Kız türküsü. Bu türkünün sözlerini Kırcalı'dan şair Turhan Hasanov yazmış, bestesini de Rüştü Şükriyev yapmıştır. Sayın Rüştü Şükriyev bizzat Cebel'e geldi ve bizim folklor grubumuza o türküyü öğretti. Bizler bu türküyle birçok festival ve etkinliklere katıldık. Hatta bir Cumhuriyet Festivali'nde altın madalya bile kazandık. Sofya Radyosu ekipleri bu türküyü kayda aldılar. Yayınlarda dinleyiciler tarafından çok beğeni gördü ve çok istek aldı. Ta 1984 yılına Son Türkçe programına kadar ve sonra kayboldu. Türkü havada kalmadı. Birçok ses sanatçısı onu sahiplendi deyim yerindeyse. Hatırlıyorum 1984 yılının en son radyoda Türkçe yayını benim Dön Gel Güzelim türküsüyle son buldu. Ve 5 yıl süren o uzun kıştan sonra yine böyle parantez arasına almış ve nasıl bir uzun kış olduğunu Mehmet Davut da bizler de çok iyi biliyoruz. Ve şöyle demiş o uzun kıştan sonra Türkçe yayınlanan yine aynı türküyle açıldı. Sizlerden ricam eğer mümkünse şu Cebelli Kız Bulgarcasını da yazmış Cebelska Devoyka türküsünü arşivlerden bulmanız. Sizler

Güvenim sonsuz. Başaracağınızdan eminim. Hele Sayın Şevki Çakır hanımefendi, radyonun emektar bir duayeni gibi. Vallahi bu duayen kelimesi çok hoşuma gitti. Ne diyeyim? Memnun oldum. Devam etmiş mektubuna. Bunu başaracağınızdan eminim. Bizim 4 ses 5 saz grubumuzun kayıtlarını çok nadir de olsa yayınlara alıyorsunuz demiş. Ben burada bir parantez açıyorum ve Mehmet Davut'tan özür dileyerek 4 ses 5 saz grubunun türkülerini o kadar da seyrek, o kadar da nadir dinletmiyoruz Mehmet Davut. Hatta Bedri'ye sık sık dinletiyor. Bizzat ben şahit oluyorum. Yani bunu da bizi burada da bizim hakkımızı vermeniz gerekiyor diyerek mektubunuza devam ediyorum. Buna da çok şükür. Halbuki Cebel'de çok dinleyiciniz var. Telefonlarla pek aktif olmasalar da bizim türkülerimizi bekliyorlar. Ayrıca bizim grubumuzun üyelerinden de ayrı ayrı kayıtlar var. Tevfik Tevfikov merhum, Nazif Halil merhum, Halil İbrahim Ahmet Bursa'da ikamet etmekte ve hastalığı yüzünden kemoterapi uygulanıyor. Ona çok geçmiş olsun ve acil şifalar diliyorum. Kayıtlarda bulunan bizim türkü ve oyun havalarımızı gelecek zamanlarda yapacağınız daha da güzel yayınlar için beklettiğinizi düşünüyorum demiş. Hepinize, yayın ekibine Cebel'den sımsıcak selam, sevgi ve saygılar diyerek efendim Facebook üzerinden de mesajında daha farklı böyle sözlerini de dile getirmiş. Demiş ki Cebelli kız, sözleri biraz önce belirttiğimiz gibi Kırcalli şair, biraz önce Turhan demişti. Burada Durhan Hasanov, hangisi doğrudur acaba Sayın Mehmet Davut? Besteci tabii ki Rüştü Şükriyev. Kendisiyle 2011 yılında Ardino'daki Türk Folkloru Festivali'nde tanışmıştık. Ne yazık ki o festival sırasında çok yoğun olduğu için röportaj yapamadık. Daha sonra ilerleyen yıllarda aramızdan ayrıldı ve içimde hep böyle bir acı kaldı. Kendisi son derece güzel bir beyefendi, son derece iyi bir müzisyen, iyi bir besteci, iyi bir sanatçı diyebilirim. Ve şöyle sözlerini de yazmış Mehmet Davut. İnce kıvrak belleri, şakrak öter dilleri, kara kınalar yakar, altın dizen elleri. Nakaratı da şöyleymiş efendim. Cebelli kız cebelli, ince belli, ince belli, cebelli, cebelli, kemer sıkmış ince beli, yanağında zülfün teli, başımdadır sevda yeli, seni gördüm göreli ve devam etmiş. Ferhat ben, şirin sensin, kurban sana, can sana, dünya bilir sen kimsin, alkış sana, şan sana, işte sözleri de böyle diyerek mektubuna ve Facebook mesajına da burada son vermiş. Ve değerli Benere Türkçe yayın ekibi, bu güzel türkü bizim Cebel Folklor grubumuzun il göz ağrısıdır. Bunun kaydı radyomuzun fonotek arşivinde mevcut. Sizlere bir niyazda bulunuyorum. Bu türkümüzü bulup yeniden programlarınızı alırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca Cebel dinleyicileriniz bunu bekliyor diye Mehmet Davut belirtmiş. Ve ilginçtir ki Mehmet Davut Cebel Folklor grubunun dışında bir de Cebelli Kız Folklor grubu da seslendiriyor. İlerleyen günlerde, haftalarda o türküyü de efendim bulacağız diyerek bizler dün dinlettik bu türküyü, ama bu kadar uzun mektubun ardından, bu kadar ricadan, bu kadar güzel sözlerin ardından hadi şimdi Cebel Folklor grubunu dinleyelim ve Cebelli Kız desinler.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, acısıyla tatlısıyla mektuplarınız programının sonuna geldik. Mektup kampanyamızın son mektuplarını okuduk. Cebel'den Mehmet Davud'un da bu ilginç mektubunu okuduktan sonra programımız son buldu. Ben buradan genç arkadaşımız Mişu'ya teşekkür ederken ben Şevki Çakır huzurunuzdan güzel dileklerimizle ayrılıyoruz. Gününüz türküler kadar güzel olsun efendim. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şu Münvericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz. İyi günler değerli dinleyiciler. Bu yayınımızda önce sunacağımız haberlerin ardından Vedat Ahmet Cuma öğleden sonra programıyla huzurunuzda olacak. Önce haberlerin özetleri. Sunucunuz Sevda Dükkancı. Rumen Radev'le Martakos Avrupa Birliği'nin genişleme sürecini görüştü. Parlamento seçimler nedeniyle çalışmalarına ara verecek. GERP bütçe açığında olası suistimaller iddiasıyla Avrupa Komisyonu'na başvurdu. Schuman Üniversitesi 2026 derecelendirmesinde 3 bölümde ilk sırada yer aldı. Novi Pazar Saat Kulesi 200. yılını tamamladı. Kapitan Andreevo sınır kapısında tır trafiği yoğun. Öte yandan Kırcaali-Makaza yolunda köprü onarımı başladı.

Şimdi haberler. Başbakan Rumen Radev'le Avrupa Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos, Avrupa Birliği'nin genişlemesi ve üyelik adayı ülkelerde Avrupa ilkeleriyle değerlerinin kalıcı biçimde yerleşmesi konularını görüştü. Marta Kos, Adriyatik Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan 8. koridorun geliştirilmesine adanan bir foruma katılmak üzere Bulgaristan'ı ziyaret etti. Başbakanlığın basın merkezinden yayınlanan bilgiye göre görüşmede Balkanlarda ulaşım ve bağlantı ağlarının geliştirilmesine sadece bölge ülkeleri için değil Avrupa Komisyonu için de öncelikli konular arasında yer aldı. Avrupa Komisyonu'nun bu alandaki çok sayıda projeye mali destek sağladığına dikkat çeken taraflar, Güneydoğu Avrupa'nın kalkınmasında önemli rol oynayan ulaşım, enerji ve dijital ağ yapımının hızlandırılması ve genişletilmesinin önemi vurgulandı. Betya'nın haberine göre Marta Kos, 10 Ekim'de Türkiye, Çerkezköy ile Bulgaristan Kapıkule sınırı arasında kurulan hızlı demiryolu hattının açılış törenine katılacak. 2019 yılında başlayan projenin finansmanını Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa sağlandığı hatırlatıldı. Parlamento 21 ve 30 Ekim tarihleri arasında genel kurul ve parlamento komisyonu toplantıları yapmayacak. Söz konusu dönem 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan önceki haftaya ve 1 Kasım'da yapılması ihtimali bulunan ikinci tur öncesine denk geliyor. Karar 132 milletvekilinin kabul oyuyla alındı. Karar tasarısı Progressive Bulgaria, Parlamento Grubu Başkanı Peter Vitanov ve Demokratik Bulgaristan Parlamento Grubu Başkanı Nadejda Yordanova tarafından sunuldu ve gündeme olağanüstü madde olarak eklendi. GERB milletvekilleri karara karşı çıkarken Hak ve Özgürlükler Hareketi milletvekillerinden biri çekimser oy kullandı. Продължаваме промяната ве възраждане партилери се ойлямая катълмада. GERB Partisi'nden milletvekilleri Karayolu Altyapı Ajansı API'de belgelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Avrupa Komisyonu'na resmi ihbarda bulundu. Milletvekillerine göre söz konusu işlemlerle 2025 yılı bütçe açığının yapay biçimde arttırılması, 2026 yılı bütçe açığınınsa düşürülmesi amaçlanıyor. GERB milletvekili Temenushka Petkova parlamentoda yaptığı konuşmada, "Dün Avrupa Komisyonu'na resmi ihbarda bulunduk. Edindiğimiz bilgilere göre Maliye Bakanlığı'nın sözlü talimatları doğrultusunda Karayolu Altyapı Ajansı'nda 2026 yılında kabul edilen çalışmalar için muhasebe belgeleri ve sertifikalar hazırlanıyor. Ancak bu çalışmaların 2026 yılı verilerine değil, sona eren 2025 bütçe yılına aktarılmasını sağlayacak belge ve sertifikalar düzenlendiğini tespit ettik," dedi. Petkova bu işlemlerle 2025 yılı bütçe açığının hukuka aykırı biçimde artırılmasının ve 2026 yılı için ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %5,7'si olarak öngörülen bütçe açığının düşürülmesinin hedeflendiğini öne sürdü. Bulgaristan'daki yüksek öğretim kurumlarının 2026 yılı derecelendirme sıralaması yenilendi ve sistemdeki veriler Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda güncellendi. Üniversite derecelendirme listesinde Şumen ile Ruse üniversiteleri pedagoji alanında eğitim veren 10 yüksek okul arasında 6. sırada yer aldı. Öğretmenlik eğitimiyle tarih ve arkeoloji bölümünde Şumen Üniversitesi 4. sırada bulunurken sosyal hizmetler alanında 3. sırada yer aldı. Bulgaristan'daki yüksek öğretim kurumlarının 2026 yılı yeni derecelendirme sistemine göre son 5 yıl içinde Bulgaristan'da yüksek öğrenimini tamamlayan kişilerin ortalama vergiye tabi geliri 1625 avroya ulaştı. Novi Pazar şehrindeki Saat Kulesi'nin yapımının 200. yıl dönümü kutlandı. Belediyeden yapılan açıklamada kulenin kentin simge yapılarından biri olduğu, şehrin tarihine, gelişimine ve manevi yaşamına tanıklık ettiği bildirildi. Kutlamalar kapsamında ışık gösterisi ve 3D mapping etkinliği düzenlendi. Programda ayrıca Saat Kulesi'nin

Yıl dönümü dolayısıyla belediye tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren sanatçılara ödüller verildi. Novi Pazar'ın meydanını süsleyen Saat Kulesi, 19. yüzyıl yapımı Osmanlı döneminin en güzide eserleri arasında yer alıyor. Novi Pazar Belediye Başkanı Gheorghe Gheorghiev, 200. yıl dönümü kutlamalarında konuşurken, "Bu kule etrafından nesiller geçiyor, insanlar gelip gidiyor, şehrin çehresi değişiyor, sokaklar yenileniyor. Saat Kulesi ise şehrimizin tarihi ve belleğinin koruyucusu olarak asırlardan beri yerinde duruyor," dedi. Novi Pazar Belediye Başkanı Yardımcısı Ayan Mehmedov ise kulenin 1826 yılında yapıldığına dair tarihi kanıtlar bulunduğunu ve bu kuruluş tarihinin Saat Kulesi'nin çan bölümünden anlaşıldığını söyledi. Kulenin yapımında ise Pliska'dan getirilen taşlar kullanıldığı bilgisi de paylaşıldı. Yunanistan'a uzanan Kırcalı Makaza yolu üzerindeki bir köprünün genişletilmesinde kullanılan derz dolgularının onarım çalışmaları bugün başladı. Çalışmalar nedeniyle Varben köyü yakınlarında Varbisa Nehri üzerindeki köprüde trafik tek şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. Geçişte trafik ışıklarıyla düzenlenecek ve hız sınırı saatte 40 kilometre olacak. Onarım çalışmalarının ardından ekipler Ptiçar köyü yakınlarındaki köprüde de çalışmaya başlayacak. Onarım çalışmalarının 3 Aralık'a kadar sürmesi planlanıyor. Öte yandan Kapitan Andreevo sınır kapısında tır yoğunluğu devam ediyor. Sınır Polisi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye'ye açılan Kapitan Andreevo sınır polisinin çıkış yönünde yük taşıtlarının trafiği yoğun. Bir günde meydana gelen 18 ağır trafik kazasında ise 5 kişi hayatını kaybetti. Trafik polisi tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte meydana gelen 18 ağır trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Dün gece saat 23 sularında Yasen köyü ile Pleven arasındaki yolda karşılıklı çarpışma sonucu meydana gelen kazada bir otomobilde bulunan 4 genç hayatını kaybetti. Hava durumu. Cumartesi günü hava güneşli ve mevsim normalinden daha sıcak geçecek. En düşük sıcaklıklar 10-15 derece, Sofya'da 11 derece olacak. Gün içinde hava sıcak. Batıdan başlayacak bulutlanma ise genelde dağlık kesimlerde hafif yağışlara yol açacak. En yüksek sıcaklıklar 25 ile 30 derece arasında değişecek. Karadeniz kıyısında hava güneşli, en yüksek sıcaklıklar 23 ila 26 derece, deniz suyu sıcaklığı 19-20 derece olacak. Dağlarda da açık hava hakim olacak. Haberleri sunduk.

Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha, cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Nasipse bugün de sizlerle faydalı olmasını ümit ettiğim bir programı gerçekleştireceğiz. Cenab-ı Allah ufkumuzu açsın, ilmimizi arttırsın, öğrendiklerimizden faydalanmayı cümlemize nasip etsin diyerek bugünkü üzerinde durmak istediğimiz konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen haftaki programımızı dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Fekki kubur veya fethi kubur.

Vur dediğimiz kabrin açılmasını, cesedin çıkarılmasını veya otopsi konusunu böyle üstünden anlatmaya çalıştık. Çünkü konu hakikaten hem zor bir konu hem ilginç bir konu ama aynı zamanda her konu olduğu gibi İslam hukukunda da yeri olan, incelenen bir meseledir. Bugün ise onun bir devamı olarak nakli kubur konusunu, yani kabirlerin veya cenazelerin kabrinden çıkarılıp başka yere taşınmasını, nakli kabir veya çoğulu nakli kubur şeklinde bu konuyu ele alacağız. Yani önceki konu fekki kubur veya fethi kubur, mezarın

0: sevdiğim, yaşadığım her şey senin bizlere hediyendir. Doğruyu öğrenmemiz için peygamberimizi, güvende yaşamamız için ailemizi, mutlu olmamız için sevgimizi verdin. Öyle çok sevdin ki bizleri, hayatı verdin. Bu hediyelerin karşılığını asla veremeyiz. Ama hayatımda senin seveceğin işler yapmak istiyorum. Verdiğin tüm nimetler için teşekkür ederim Allah'ım. Seni çok seviyorum Allah'ım.
1: Kıymetli dinleyiciler, nakli kubur konusunu, yani kabrin naklini veya birkaç kabrin bir yerden başka bir yere taşınmasını ele alırken pek tabii kabrin açılmasıyla ilgili konularda söylediğimiz veya otopsiyle ilgili konularda söylediğimiz bazı şeyleri belki de

tekrar etmemizde fayda var. Çünkü işin özünü yakalamamız gerekiyor. Ve bu işin özü de insan hayattayken saygın bir varlıktır, muhterem bir varlıktır, hürmetli, hürmete layık, saygıya layık bir varlıktır. Öldükten sonra da aynı saygınlığını, hürmetini korumaktadır. Hatta hayattayken kendi saygınlığını insan kendi koruyabileceği için ölümünden sonra tamamen onun saygınlığını korumak, onun saygınlığına riayeti sağlamak

Cenab-ı Allah'ın koruması altındadır. Onun için oradaki bizim titizliğimiz daha fazla olmalıdır. Daha büyük bir titizlik göstermemiz gerekiyor. Ki gösteriyoruz da. Genellikle ne yazık ki bazen biz hayatta olan insanlara göstermediğimiz saygıyı öldükten sonra gösteriyoruz. Oysa insana hayatındayken de o saygıyı göstermek lazım. Hayatından sonra da, vefatından sonra da o saygıda kusur etmemek gerekiyor. Yani insan saygın bir varlıktır. Çünkü Cenab-ı Allah ona o saygınlığı vermiştir. İşte Peygamber Efendimiz bizlere insanın öldükten sonra da bir takım kötülüklere maruz kalmaması gerektiğini, ona saygı gösterilmesi gerektiğini, ona zarar verilmemesi gerektiğini, hem fiziki olarak işte kemiklerine, cesedine zarar verilmemesi gerektiğini, onun için toprağa gömülmesi gerektiğini Peygamber Efendimiz bizlere öğretiyor. Ama aynı zamanda insanın manevi şahsiyetinin de zarar görmemesi gerektiğini, ona saygılı davranılması gerektiğini bizlere ifade ediyor. Özellikle Peygamber Efendimizin bu hususta vefat eden kişinin cenazesi taşınırken nasıl ayağa kalktığını biz hatırlamamız gerekiyor. Hatta sahabe-i kiram bu ölen Müslüman değildi demesine rağmen o insan değil miydi dercesine ayağa kalktığını, hatta böyle bir farklı rivayetlerde o insan değil miydi dediğini biz biliyoruz. Bu açıdan baktığımızda insana öldükten sonra da gerekli saygı gösterilmesi gerekmektedir. İcap etmektedir. Bu açıdan baktığımızda nakli kabir, yani kabrin defnedilen kişinin kabrinin bir yerden başka yere taşınılması konusu da bu saygınlık ilkeleri içerisinde ele alınmalıdır. Bir kere kabir malum insanın vefat ettikten sonra gömüldüğü yere denmektedir. Arapça bir ifadedir. Mezar kelimesi de var aynı şekilde ki mezar da Arapçadır. Yani insanın saygınlığı korunabilmesi için sünnete göre, Peygamber Efendimizin sünnetine göre vefatından sonra bir toprağın içerisine gömülmektedir ve o toprakla zaman içerisinde karışmaktadır. Ama bazı insanların toprağa karışması çok zaman almaktadır. Hatta bazıları belki de hiç karışmadığını da biliyoruz. Veya en azından uzun zaman vücudunun, yapısının, naaşının çürümediğini, bir şekilde korunduğunu da görüyoruz. İskeletlerin kaldığını. Ama bazen de insanın kısa bir zamanda, yani bir 8-10 sene içerisinde, kemiklerinin bile kül ufak toza dönüştüğünü, toprağa dönüştüğünü biz biliyoruz. Kubur kelimesi, kabir kelimesinin çoğuludur. Nakli kubur dediğimizde de kabrin veya nakli kabir dediğimizde ve çoğulu nakli kubur dediğimizde de kabrin başka yere taşınması söz konusudur. Yani bu fıkıh açısından, İslam hukuku açısından bakıldığında gömülmüş, mezara gömülmüş bir kişinin, yani defnedilmiş, define gibi saklanmış bir ölünün kabrinin açılıp cenazesinin, naaşının başka bir yere taşınmasını ifade etmektedir. Bu dediğimiz gibi insanın saygınlığına dair ilkeler çerçevesinde olabilecek bir şeydir. Ancak bunun belirli kuralları olduğunu biz biliyoruz. İnsan hayattayken nasıl dokunulmazsa öldükten sonra da dokunulmazdır. Dolayısıyla bunu dokunulmazlığı sağlayacak belirli kurallar olmalıdır. Belirli kurallara riayet edilmelidir. Yani bu nakli kabir meselesi, bir kabrin bir yerden başka yere taşınması meselesi öyle rastgele bir işlem değildir. Kafasına gelen ben alıyorum, istediğim yere taşıyorum. Böyle bir şey olmaz. Hatta bundan da ötesi var. İnsan öldükten sonra bile öyle istediği yere

gömülme hakkına da sahip değildir. Bu da belirli kurallar çerçevesinde olur. Bu kuralları biraz konuşmaya sizlerle çalışacağız.

Değerli dinleyiciler, İslam'a göre insan defnedildikten sonra ilke olarak onun kabri açılmaz. Ne zaman açılabilir? Belirli istisnai durumlarda. Bu istisnai durumların da Maliki ve Hanbeli mezhebine göre belli bir maslahata, toplumun menfaatine dayanması gerektiğini daha önce ifade etmiştik. Önceki programımızda geniş geniş anlatmıştık. Hanefi mezhebi ve Şafii mezhebine göre de bir zaruret olması. Yani bu açmayı gerektirecek bir zaruretin, olmazsa olmaz, kaçınılmaz bir durumun alternatif

gereksiz bir durumun olması gerektiğini ifade ettik. Bu aynı şey pek tabii ki kabrin taşınması ile ilgili, nakli kabirle ilgili de geçerli olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü bir kabirden cenazeyi, naaşını çıkarıp, cesedi çıkarıp veya ne kaldıysa onu çıkarıp bir yere taşımak için önce açmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu ilke bu hususta da geçerlidir. Yani kabrin açılmasıyla ilgili ilkeler, kabrin taşınmasıyla ilgili ilkeler hususunda da geçerlidir. Yani bu durumda belirli bir zaruret olması gerekiyor kabrin taşınabilmesi için. İkincisi, kabir taşınırken, yani o cenaze oradan çıkarılıp taşınırken mahremiyete riayet edilmesi gerekiyor. Böyle alıp böyle rastgele taşınmaması gerekiyor. Onunla birlikte vücudun bütünlüğüne mümkün mertebe saygı gösterilmesi gerekiyor. Yani çıkarılınca o parçalanmışsa o parçaların toplanması, yani yarısının oraya yarısının buraya atılmaması noktasında titiz davranılması gerekiyor. Bunu yaparken aynı zamanda etraftaki diğer kabirlere de zarar verilmemesi gerekiyor. Onların çiğnenmemesi gerekiyor. Aynı zamanda nakledilecek kabrin, kabirde bulunan ölünün manevi şahsiyetinin zedelenmemesi gerektiğini, onun için orada bir takım dualar eşliğinde, daha sonra çıkardıktan sonra yeniden gömmeden önce yine belirli usul çerçevesinde, dinimizin koyduğu belli usul çerçevesinde yapılması gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bunlar son derece önemli ilkelerdir. Ancak dediğimiz gibi zaruret olduğunda bu işlem yapılır. Şimdi zaruret dediğimizde de neyi anlıyoruz? Ne kadarı zaruret? Bunun üzerine durmamız gerekiyor. Bir kere dedik ya, Maliki mezhebi ile Hanbeli mezhebi bu işe toplumsal menfaat, kamunun menfaati anlamına gelen faydası, yani maslahat olması gerekiyor. Hanefi mezhebi daha titiz davranıyor, zaruret olması gerekiyor. Çünkü maslahata dayalı bir hüküm, zaruret maslahattan daha titiz olmayı gerektiriyor. Bazı durumlarda maslahata binaen caizdir denilen şeyler zaruret hükmüne girmeyebilir. Bu son derece önemli bir nokta. Mesela Hanefi mezhebine göre zaruret içerisinde değerlendirilen şeyler içerisinde bir kere mesela gasp edilen, çalınan, yani hırsızlıkla elde edilen bir toprağa bir kimse gömüldüyse veya başkasının arazisine gömüldüyse oradan nakledilebilir. Eğer toprağın sahibi anlaşmaya, mesela parasını ödemeye razı değilse, parası ödenemiyorsa o zaman başka yere defnedilebilir. Buna Hanefiler cevaz veriyor. Çünkü orada bir zaruret var. Orada birisinin mal hakkını korumak söz konusudur. Yani orada elbette ölünün saygınlığına riayet etmek söz konusudur. Ama aynı zamanda İslam hukukunun o zarurat-ı hamse dediğimiz bir kişinin malını korumak da önemlidir. Yani birisi gitmiş, hiç izin vermeden birisinin tarlasına defnetmiş. Böyle bir şey Hanefi mezhebine göre doğru değildir. Orada bir zaruret oluşmaktadır. Anlaşılabilirse ödemek suretiyle veya bir şekilde tazmin etmek suretiyle anlaşılabilirse orada kalabilir. Nakledilmez. Ama uzlaşılamadığı takdirde orada bir zaruret söz konusudur ve oradan değiştirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bir alternatif

işsizlik durumu söz konusu olabilir. Bu işte mesela kabrin bulunduğu yerden toplumun hakikaten ihtiyaç duyduğu, kamunun hakikaten ihtiyaç duyduğu mesela bir yol geçmesi gerekiyor. Büyük bir yol geçecek veya bir baraj yapılacak. Sadece bir kişiyi ilgilendiren bir mesele değil. Bütün bir köyü, bir kasabayı, bir bölgeyi ilgilendiren, hatta devleti ilgilendiren bir baraj yapılacak. Veya hakikaten alternatifi olmayan, başka alternatifi olmayan, başka bir yeri olmayan bir bina, mesela devletin güvenliğiyle ilgili bir bina yapılacak. Buna benzer şehir planlaması ile ilgili hakikaten zorunlu, başka alternatifi yok. Olmadığı durumlarda var olan kabir veya kabirler, bu mezarlık bile olabilir, başka bir yere taşınabilir. Ama bu da belirli kurallar çerçevesinde olmalıdır. Bu da kabrin taşınmasını zaruretten dolayı veya günümüz şartlarında İslam alimleri her ne kadar Hanefi mezhebinde olmasa da Hanefi mezhebinin dışındaki bazı görüşlere dayanarak menfaat, kamunun maslahatını da göz önünde bulundurarak buna caiz görmüşlerdir. Bir diğer durum da kabir su altında kaldıysa, bir yerden su geldi bir şekilde, su altında kaldıysa oradan veya doğal afetler sebebiyle, seller sebebiyle su altında kaldıysa oradan kabir nakledilebilir. Başka bir durum da eğer İslam'a aykırı bir şekilde defnedilmişse, işte bu kıbleye doğru dönük değil veya işte dediğim, başta da ifade ettiğimiz gibi caiz olmayan bir yere defnedilmişse, buna benzer İslam'a aykırı bir şekilde, İslam'a uymayan bir şekilde defnedildiyse, o zaman da kabrin başka yere taşınmasına müsaade edilmektedir. Mesela bir kişi, Müslüman olan bir kişi gayrimüslim mezarlığına defnedilmiş ve onun ailesi onu başka bir Müslüman mezarlığına taşımak isterse, bu tür durumlarda İslam alimleri, günümüz İslam alimleri özellikle caiz, yani kabrin nakledilmesini caiz görmüşlerdir.

Değerli dinleyiciler, İslam fıkhının nakli kubur meselesini veya nakli kabir meselesini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Önemli gördüğümüzden dolayı paylaşıyoruz. Çünkü zaman zaman bu konuda farklı ortamlarda sorular geliyor. Hele hele günümüz şartlarında modernleşmenin yaşandığı bir toplumda ve sadece toplum hayatında değil, mesela şehirleşme, yeni şehir planlarının yapılması veya sadece şehirlerde değil, yerleşim yerlerinde, hatta ülke çapında bir takım projelerin, imar projelerinin yapılması durumlarında bu konular gündeme gelmektedir. Biliyorsunuz eskiden her yerleşim yerinin merkezinde mezarlık oluyormuş. Zaman içerisinde bu mezarlıklar şehirlerin daha hareketli yerlerinde kalmış. Zaman içerisinde toplumlar biraz ölümden uzaklaşmak adına belki de bu mezarlıkları şehirlerin dışına veya yerleşim yerlerinin dışlarına taşımaya başlamışlar. Ancak yeni yapılan bir mezarlıkta bu uygulanabilirken eskiden var olan bir mezarlığı da taşıma yönüne gidilmiş. Bu da tabii bir takım manevi problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur ve olmaktadır da. Günümüzde de olmaktadır. Köyler genişlemekte veya şehirler özellikle genişlemekte ve bu durumda mezarlıkların korunması, mezarların korunması meselesi gündeme gelmektedir. Bu aslında sadece bugünün meselesi değil. Eskiden de bu olaylar olmuş. Mesela hatırlayabildiğim kadarıyla Silistra'da bir savaş sonrasında, hatta yanılmıyorsam Küçük Kaynarca Anlaşması'nın imzalandığı tarihlerde vefat eden bir sadrazam var. Onu, naaşını alıyorlar. Önce Karnobat'a götürüp defnediyorlar. Daha sonra ise oradan alıp Edirne'ye defnediyorlar. Daha sonraki bir aşamada ise sadrazamın mezarını Eyüp Sultan'a, İstanbul'a taşıyorlar. Tabii bunu yaparken muhakkak ki bir dini bir açıdan bir cevaz verildiğini biz biliyoruz. Bunun bir takım dayanakları var. Ya bir zarurete binaen yapılmıştır, ya bir maslahata binaen yapılmıştır. Dönemin İslam alimleri bu konuda cevaz muhakkak vermişlerdir. Bu hususlar günümüz için de geçerli. Ama bu daha çok günümüzde özellikle de kamuyla ilgili bir takım gelişmeler konusunda gündeme geliyor. Ve bu konular gündeme gelince pek tabii İslam'ın hükmü nedir diye sormadan kendimizi sormaktan kendimizi alamıyoruz. Çünkü biz Müslümanız ve İslam dininin hayatımızın her alanıyla ilgili hükümlerin olduğuna, belirli kurallar koyduğuna inanıyoruz. İşte bu kabirin nakli konusunda da İslam'ın hükümlerini ele alırken günümüz şartlarında hangi durumların ortaya çıktığını, bunların hangilerine müsaade edildiğini, kısaca hangi durumlarda müsaade edildiğini veya bunların hangilerinin zaruret veya maslahat teşkil ettiğini kısaca ifade etmeye çalıştık. Bu işin yani

bir kabrin başka bir yere nakledilmesi veya artık bir mezarlığın başka bir yere nakledilmesi hususunda muhakkak üzerinde durulması gereken 3 nokta var. Yani bu bir kere bu işin temelinde zaruret kavramı olduğunu ifade ettik. Bu keyfi bir şekilde genişletilmemelidir. Zaruret, İslam'ın zaruret anlayışı var. Özellikle Hanefi mezhebi bu zaruret üzerine durduğunu, Hanefi mezhebinin bu zarureti esas aldığını ifade ettik. Ancak zaruretler yasak olan bazı şeyleri mübah kılar ilkesinin de olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ed-darurat tubihul mahzurat veya muharramat farklı rivayetler var. Yani zaruretler belirli durumlarda yasak olan şeyleri, mahzurlu olan şeyleri mübah kılar. Haramı bile caiz hale getirir ilkesi ama bu istisnadır. Bu birinci nokta. İkincisi, yani bu bir ihtiyaç varsa o ihtiyaç değerlendirilir. Farklı açılardan değerlendirilir ve bu değerlendirmeyi de rastgele insanlar değil, belirli uzmanlar ki artık bunlar genellikle kurullar tarafından yapılmaktadır. Bu bir tarafında fetva ile ilgili yani din alanının uzmanları, diğer taraftan mesela şehirleşme ile ilgili uzmanlar vesaire bunu hatta tıbbi uzmanlar da bunu beraber değerlendirmesi gerekmektedir ihtiyaca binaen. Ve üçüncü noktada bu işte kişisel arzuların üzerine durulmamalıdır. Benim keyfim şöyledir, benim isteğim böyledir değil. Kabirin dokunulmazlığı esas alınmalıdır. Ve eğer zaruret varsa gerekli işlem yapılmalıdır. İşte bu süreci iyi takip etmek gerekiyor. Bu süreç iyi takip edildiğinde hem toplumun yararına hareket edilmiş olur ama aynı zamanda bu işle doğrudan bir bağlantısı olan mesela vefat eden kişilerin, kabirde bulunan kişilerin ailelerinin bir kere duyguları rencide edilmemiş olur. Bir. İkincisi de kabirde bulunan şahsın saygınlığına da riayet edilmiş olur. Böylece Allah'ın koymuş olduğu kurallara da uyulmuş olur. Allah'ın koymuş olduğu kurallara uymadığımızda biz bunun bir şekilde bizim karşımıza bir ceza müeyyidesi olarak, yaptırımı olarak çıkacağını da bilmemiz gerekiyor. Bu dünyada ve veya öbür dünyada. Bununla ilgili birçok olaylar var. İşte rastgele, sırf bir takım inattan dolayı veya işte özellikle komünizm döneminde asimilasyon politikalarından dolayı bazı mezarlıklara zarar verildiğini, bazı zarar verilmeye çalışıldığını ve orada bir takım olumsuz olayların yaşandığını biz hatırlıyoruz, biliyoruz, duyuyoruz. Onun için ama bu sadece bu dünyada değil, ahirette de bunun hesabının olduğunu unutmamamız gerekiyor ve bu çerçevede artık nakli kubura müracaat edilebileceğini veya cesedin bir kabirden başka bir yere, başka bir kabre taşınabileceğini bilmemiz gerekiyor.

Değerli dinleyiciler, insan vefat ettikten sonra gömüldüğü ve ebedi istirahatgahı dediğimiz mezarından belirli kurallar çerçevesinde, zaruretler ölçüsü içerisinde veya maslahat gereğince, son dönem ulemasının da böyle üzerinde durduğu şartlar çerçevesinde başka bir kabre taşınabileceğini ifade ettik. Buna da nakli kabir veya nakli kubur dendiğini dile getirdik. Bu dediğimiz gibi özellikle kamuyu ilgilendiren büyük imar projeleriyle ilgili olabileceğini, yol, baraj, havaalanı, ondan sonra yeni bir şehir planlaması vesaire ile ilgili veya işte deprem vesaire ile ilgili olabileceğini ifade ettik. Ayrıca bazı eski mezarlıkların bir araya toplanabileceğini belirli şartlar çerçevesinde ifade ettik. Bununla ilgili bir de aile mezarlığına nakletme geleneğinin, daha doğrusu uygulamasının olabileceğini belirli şartlar çerçevesinde ama ifade ettik. Ancak burada bir iki hususu özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Bunu yaparken insanın dokunulmazlığını, öldükten sonra da dokunulmazlığının muhakkak korunması gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Keyfi nakillerden kaçınılması gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Ve işin esasının, asıl olanın kişi nereye defnedildiyse orada kalması olduğunu bilmemiz gerekiyor. İhtiyaç halinde, bu ihtiyaç da zaruri ihtiyaç veya alternatifi olmayan belirli durumlarda bu işlemin yapılabileceğini söyledik. Alternatifsizliği özellikle belirtiyorum. Çünkü herhangi bir belediye birisinin menfaati için, toplumun değil, birisinin menfaati için işte bir yerde 5 tane bina yapabilmek için bir mezarlığın kaldırılmasını uygun görmüş olabilir. Bu alternatifsizlik değil. Bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor. Her zaman herhangi bir hukuki kararın dini hükümle örtüşmediği durumlar olabilir.

Yani dini hüküm ayrıdır, hukuki karar ayrıdır. Belediye böyle bir karar almıştır ama din buna cevaz vermez. O ayrı mesele. Bazen de şu da olabilir, bazen çelişkiler olabilir. Din cevaz verebilir ama hukuk bunu, günümüz hukuku bunu uygun görmemiştir. Arada çelişkiler olabilir. Bunu yaparken pek tabii bu çelişkileri aşmaya çalışırken muhakkak bizler Müslüman olarak dinimizin hükümlerine riayet etmemiz gerekiyor. Dini hukukumuzu olabildiğince korumamız gerekiyor. Bu konuda hassas davranmamız gerekiyor. Bunun farklı dönemlerde örneklerinde olduğunu biz görüyoruz. Ancak nihai manada devletin belirli kararları illa icra edilecekse o artık devletin sorumluluğundadır. Biz özel hayatımızda her birimiz dini hukukumuzu koruma konusunda sorumluyuz. Dinimize göre yaşama konusunda sorumluyuz. Elimizden geleni yaparız. Ha ondan sonra birisi başka bir karar verir ve bunu dayatırsa o sorumluluk artık ona geçer. Bu çerçevede değerli dinleyiciler, ele aldığımız nakli kabir meselesini veya kabirlerin başka yere taşınması konusunu bizler zaman zaman gündemimize gelebileceğini düşündüğümüz için dinimizin bu konuda da bir şey söylediğini hatırlatma ihtiyacı hissettik ve inşallah bazı kafamızdaki bazı sorulara da cevap vermiş olmayı ümit ediyorum. Tabii bazı sorular aklımıza gelebilir. Bu soruları da cevaplandırmak için belki ilerideki programlarımızda biraz daha zaman bularak, zaman ayırarak elimizden geldiğince kafalarımızdaki soruları da cevaplandırmaya çalışırız ki benim de kafamda birkaç tane soru var. Onları da inşallah uygun bir zamanda cevaplandıracağım diyerek bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 9 Ekim 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri Sevda Dükkancı'dan dinleyeceğiz. Ardından günün getirdikleri programının ve devamında Vedat Ahmet'in sunduğu Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Önce haberlerin özetleri. Sunucunuz Sevda Dükkancı. Rumen Radev'le Martakos Avrupa Birliği'nin genişleme sürecini görüştü. Parlamento seçimler nedeniyle çalışmalarına ara verecek. GERB bütçe açığında olası suistimaller iddiasıyla Avrupa Komisyonu'na başvurdu. Şumen Üniversitesi 2026 derecelendirmesinde 3 bölümde ilk sırada yer aldı. Novi Pazar Saat Kulesi 200. yılını tamamladı. Kapitan Andreevo sınır kapısında tır trafiği yoğun. Öte yandan Kırcalı-Makaza yolunda köprü onarımı başladı. Şimdi haberler. Başbakan Rumen Radev'le Avrupa Komisyonu genişlemeden sorumlu üyesi Martakos, Avrupa Birliği'nin genişlemesi ve üyelik adayı ülkelerde Avrupa ilkeleriyle değerlerinin kalıcı biçimde yerleşmesi konularını görüştü. Martakos, Adriyatik Denizi ile Karadeniz'i birbirine bağlayan 8. koridorun geliştirilmesine adanan bir foruma katılmak üzere Bulgaristan'ı ziyaret etti. Başbakanlığın basın merkezinden yayınlanan bilgiye göre görüşmede Balkanlarda ulaşım ve bağlantı ağlarının geliştirilmesine sadece bölge ülkeleri için değil Avrupa Komisyonu için de öncelikli konular arasında yer aldı. Avrupa Komisyonu'nun bu alandaki çok sayıda projeye mali destek sağladığına dikkat çeken taraflar, Güneydoğu Avrupa'nın kalkınmasında önemli rol oynayan ulaşım, enerji ve dijital ağ yapımının hızlandırılması ve genişletilmesinin önemi vurgulandı. Betya'nın haberine göre Martakos 10 Ekim'de Türkiye Çerkezköy ile Bulgaristan Kapıkule sınırı arasında kurulan hızlı demiryolu hattının açılış törenine katılacak. 2019 yılında başlayan projenin finansmanını Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa sağlandığı hatırlatıldı. Parlamento 21 ve 30 Ekim tarihleri arasında genel kurul ve parlamento komisyonu toplantıları yapmayacak. Söz konusu dönem 25 Ekim'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turundan önceki haftaya ve 1 Kasım'da yapılması ihtimali bulunan ikinci tur öncesine denk geliyor. Karar 132 milletvekilinin kabul oyuyla alındı. Karar tasarısı Progressivna Bulgaria, Parlamento Grubu Başkanı Peter Vitanov ve Demokratik Bulgaristan Parlamento Grubu Başkanı Nadejda Yordanova tarafından sunuldu ve gündeme olağanüstü madde olarak eklendi. GERB milletvekilleri karara karşı çıkarken Hak ve Özgürlükler Hareketi milletvekillerinden biri çekimser oy kullandı. Продължаваме промяната ве възраждане партилери се ойлемая катълмада. GERB Partisi'nden milletvekilleri Karayolu Altyapı Ajansı API'de belgelerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Avrupa Komisyonu'na resmi ihbarda bulundu. Milletvekillerine göre söz konusu işlemlerle 2025 yılı bütçe açığının yapay biçimde arttırılması, 2026 yılı bütçe açığınınsa düşürülmesi amaçlanıyor. GERB milletvekili Temenuşka Petkova parlamentoda yaptığı konuşmada, dün Avrupa Komisyonu'na resmi ihbarda bulunduk. Edindiğimiz bilgilere göre Maliye Bakanlığı'nın sözlü talimatları doğrultusunda Karayolu Altyapı Ajansı'nda 2026 yılında kabul edilen çalışmalar için muhasebe belgeleri ve sertifikalar hazırlanıyor. Ancak bu çalışmaların 2026 yılı verilerine değil, sona eren 2025 bütçe yılına aktarılmasını sağlayacak belge ve sertifikalar düzenlendiğini tespit ettik dedi. Petkova bu işlemlerle 2025 yılı bütçe açığının hukuka aykırı biçimde artırılmasının ve 2026 yılı için ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının %5,7'si olarak öngörülen bütçe açığının düşürülmesinin hedeflendiğini öne sürdü. Bulgaristan'daki yüksek öğretim kurumlarının 2026 yılı derecelendirme sıralaması yenilendi ve sistemdeki veriler Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda güncellendi. Üniversite derecelendirme listesinde Şumen ile Ruse üniversiteleri pedagoji alanında eğitim veren 10 yüksek okul arasında 6. sırada yer aldı. Öğretmenlik eğitimiyle tarih ve arkeoloji bölümünde Şumen Üniversitesi 4. sırada bulunurken sosyal hizmetler alanında 3. sırada yer aldı. Bulgaristan'daki yüksek öğretim kurumlarının 2026 yılı yeni derecelendirme sistemine göre son 5 yıl içinde Bulgaristan'da yüksek öğrenimini tamamlayan kişilerin ortalama vergiye tabi geliri 1625 avroya ulaştı. Novi Pazar şehrindeki saat kulesinin yapımının 200. yıl dönümü kutlandı. Belediyeden yapılan açıklamada kulenin kentin simge yapılarından biri olduğu, şehrin tarihine, gelişimine ve manevi yaşamına tanıklık ettiği bildirildi. Kutlamalar kapsamında ışık gösterisi ve 3D mapping etkinliği düzenlendi. Programda ayrıca Saat Kulesi'nin yıl dönümü dolayısıyla belediye tarafından düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren sanatçılara ödüller verildi. Novi Pazar'ın meydanını süsleyen Saat Kulesi 19. yüzyıl yapımı Osmanlı döneminin en güzide eserleri arasında yer alıyor. Novi Pazar Belediye Başkanı Georgi Georgiev 200. yıl dönümü kutlamalarında konuşurken, bu kule etrafından nesiller geçiyor, insanlar gelip gidiyor, şehrin cehresi değişiyor, sokaklar yenileniyor. Saat kulesi ise şehrimizin tarihi ve belleğinin koruyucusu olarak asırlardan beri yerinde duruyor dedi. Novi Pazar Belediye Başkanı Yardımcısı Ayan Mehmedov ise kulenin 1826 yılında yapıldığına dair tarihi kanıtlar bulunduğunu ve bu kuruluş tarihinin Saat Kulesi'nin çam bölümünden anlaşıldığını söyledi. Kulenin yapımında ise Pliska'dan getirilen taşlar kullanıldığı bilgisi de paylaşıldı. Yunanistan'a uzanan Kırcalı Makaza yolu üzerindeki bir köprünün genişletilmesinde kullanılan derz dolgularının onarım çalışmaları bugün başladı. Çalışmalar nedeniyle Vrben köyü yakınlarında Vrbisa Nehri üzerindeki köprüde trafik tek şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. Geçişte trafik ışıklarıyla düzenlenecek ve hız sınırı saatte 40 kilometre olacak. Onarım çalışmalarının ardından ekipler Ptiçar köyü yakınlarındaki köprüde de çalışmaya başlayacak. Onarım çalışmalarının 3 aralığa kadar sürmesi planlanıyor. Öte yandan Kapitan Andreevo sınır kapısında tır yoğunluğu devam ediyor. Sınır Polisi Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye'ye açılan Kapitan Andreevo sınır polisinin çıkış yönünde yük taşıtlarının trafiği yoğun. Bir günde meydana gelen 18 ağır trafik kazasında ise 5 kişi hayatını kaybetti. Trafik polisi tarafından yapılan açıklamaya göre ülkede son 24 saatte meydana gelen 18 ağır trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Dün gece saat 23 sularında Yasen köyü ile Pleven arasındaki yolda karşılıklı çarpışma sonucu meydana gelen kazada bir otomobilde bulunan 4 genç hayatını kaybetti. Hava durumu. Cumartesi günü hava güneşli ve mevsim normalinden daha sıcak geçecek. En düşük sıcaklıklar 10-15 derece, Sofya'da 11 derece olacak. Gün içinde hava sıcak. Batıdan başlayacak bulutlanma ise genelde dağlık kesimlerde hafif yağışlara yol açacak. En yüksek sıcaklıklar 25 ile 30 derece arasında değişecek. Karadeniz kıyısında hava güneşli, en yüksek sıcaklıklar 23 ila 26 derece, deniz suyu sıcaklığı 19-20 derece olacak. Dağlarda da açık hava hakim olacak. Haberleri sunduk.

0: getirdikleri.
1: Günün getirdikleri.
2: Akşam yayınımız Günün Getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Boyan Todorov ve mikrofonlar karşısında ben Bedriye Halis. Önümüzdeki dakikalarda size eşlik etmeye devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, sağlıkta erken teşhis ve koruyucu hizmetler, hastalıkların önlenmesi ve yaşam kalitesinin arttırılmasında büyük önem taşıyor. Peki Bulgaristan'da vatandaşların sağlık kontrollerine yaklaşımı nasıl ve sağlık sistemi hangi sorunlarla karşı karşıya? İki kuşaktan hekim, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesinden doktor açığına, sağlık çalışanlarının çalışma koşullarından farklı bölgelerde sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunlara kadar birçok konuya değindi. Doktorlarla ilk müzik parçamızdan sonra konuşuyor olacağız. Size tavsiyemiz hiçbir yere ayrılmamanız.

Değerli dinleyiciler, sağlık insanın hayattaki en büyük zenginliğidir. Ancak sağlığa özen göstermek hem hastanın hem de tıp uzmanları ve kurumların sorumluluğundadır. Kıdemli ağız, diş ve çene cerrahı Doktor Liliana Dimitrova ile genç hekim Doktor Mina Markova, daha güçlü bir önleyici sağlık anlayışına duyulan ihtiyaç ve doktorların çalışma koşulları hakkında Bulgaristan Ulusal Radyosu BNR'ye konuştu. Doktor Liliana Dimitrova'ya göre Bulgaristan sağlık sistemindeki en büyük sorunlardan biri insanların kendi sağlıklarına yeterince önem vermemesi. Doktor, sağlık sistemindeki pek çok eksikliğe rağmen hastaların önleyici sağlık kontrollerine erişimi olsa bile teşhis edilme kaygısı nedeniyle muayeneleri sıklıkla

0: sürdürmekten vazgeçmelerine neden olabiliyor. Nesiller boyunca doktor yetiştiren biri olarak Doktor Dimitrova, ülke genelinde tıp uzmanlarının dengesiz dağılımına da dikkat çekti. Bazı bölgelerin uzman hekimlerden yoksun kaldığını ve bunun ciddi hastalıkların teşhis ve tedavisinde gecikmelere yol açtığını belirten Doktor Liliana Dimitrova, geçmişte yürütülen organize önleyici sağlık hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştığını, günümüzde bu sorumluluğun çok daha büyük ölçüde hastanın kendisine bırakıldığını söyledi. Uzman, toplumdaki sağlık bilincinin yetersiz olmasını da ciddi sorunlardan biri olarak değerlendirdi. Genç hekim Dr. Mina Markova, tıp uzmanlarının katılımıyla geliştirilen daha fazla bilgilendirme kampanyasının düzenlenmesi gerektiğini belirterek, hastaların korunma ve zamanında tedavinin önemini kavrayabilmeleri için anlaşılır ve güvenilir bilgilere erişimin büyük önem taşıdığını vurguladı. Endokrinoloji ve metabolik hastalıklar alanında uzmanlaşan Doktor Mina Markova, tüm zorluklara rağmen birçok genç doktorun Bulgaristan'da kalmayı tercih ettiğini ve kendisinin de kariyerine burada devam etmeyi planladığını belirterek, ülkedeki sağlık sektöründe değişimin mümkün olduğuna ve ortak çabalarla sağlık hizmetlerinin iyileştirilebileceğine içtenlikle inandığını ifade etti. Doktor Markova 4 yıl önce eğitimlerini tamamladıktan sonra mezun olduğu sınıftaki doktorların çoğunun Bulgaristan'da kalmayı tercih etmesini umut verici bulduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti.
1: Повечето от тях, разбира се, се насочиха за специализации в по-големи градове, но има и такива, които се върнаха по родните си.
0: Elbette çoğu uzmanlık eğitimleri için büyük şehirlerdeki hastanelere gitti. Ancak memleketlerine dönen ya da daha küçük yerleşim yerlerine yerleşenler de vardı. Bu durum beni o dönemde çok mutlu etmişti. Gelecekle ilgili belirsizlikleri tartıştık ancak çoğumuz yurt dışına gitmek yerine ülkemizde kalıp halkımıza hizmet etmeyi istiyorduk. Bazı alanlarda şimdiden olumlu değişim belirtileri var ve umarım durum daha da iyiye gider. Tıp camiasının ve yetkililerin bu yönde ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu hepimiz için önemli dedi. Genç doktorların karşı karşıya olduğu sorunlardan birinin insanca yaşayabilecekleri bir gelire sahip olabilmek için birden fazla yerde çalışmak zorunda kalmaları olduğunu vurgulayan Doktor Markova'ya göre bu durum istirahate ve aileye ayrılan zamanı kısıtlayarak sağlık çalışanları üzerindeki yükü daha da artırıyor. Uzman ayrıca son yıllarda tıbbi hizmetlerin giderek büyük şehirlerde yoğunlaşmasını ve diğer bölgelerde doktor eksikliğinin yaşanmasını da ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirtti. Doktor Dimitrova ve Doktor Markova ülkedeki tıbbi gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla doktorları, kamuoyunun tanınmış isimlerini, siyasetçileri ve medya temsilcilerini bir araya getiren Medya, Toplum, Aile ve Gelenekler Vakfı'nın 25. ulusal toplantısına katıldılar.

0: Böylece günün getirdikleri programının sonuna geldik değerli dinleyiciler. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Cuma öğleden sonra programının bir bölümünün tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
2: Merhabalar değerli dinleyiciler. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyor, günümüzün hayırlı ve bereketli olmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Bir cuma gününde daha cuma öğleden sonra programını dinlemektesiniz ve ben Vedat Ahmet'le birliktesiniz. Nasipse bugün de sizlerle faydalı olmasını ümit ettiğim bir programı gerçekleştireceğiz. Cenab-ı Allah ufkumuzu açsın, ilmimizi arttırsın, öğrendiklerimizden faydalanmayı cümlemize nasip etsin diyerek bugünkü üzerinde durmak istediğimiz konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen haftaki programımızı dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Fekki kubur veya fethi kubur dediğimiz kabrin açılmasını, cesedin çıkarılmasını veya otopsi konusunu böyle üstünden anlatmaya çalıştık. Çünkü konu hakikaten hem zor bir konu hem ilginç bir konu ama aynı zamanda her konu olduğu gibi İslam hukukunda da yeri olan, incelenen bir meseledir. Bugün ise onun bir devamı olarak nakli kubur konusunu, yani kabirlerin veya cenazelerin kabrinden çıkarılıp başka yere taşınmasını, nakli kabir veya çoğulu nakli kubur şeklinde bu konuyu ele alacağız. Yani önceki konu fekki

veya fethi kubur, mezarın içini açıp içerisinden cesedi incelemeyi ele alırken, sonra da aynı yere bırakmayı ele alırken, nakli kubur ise bir cesedi gömüldüğü yerden, bir naaşı gömüldüğü yerden başka bir yere taşıma konusunu ele almaktadır. Bu konuyu biz de bugün dilimiz döndüğünce İslam kaynaklarını esas alarak sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Çünkü zaman zaman gündeme geliyor böyle konular. Toplumun gündemine geliyor farklı vesilelerle. Bu bazen tarihi bir şahsiyetle gündeme gelebiliyor. Bu Müslümanlarla ilgili olabilir, başkalarıyla ilgili olabilir. Ama hemen bizim kafamızda da bir takım soru işaretleri uyanıyor. Yani böyle bir şeyin İslam dininde yeri var mıdır, yok mudur konuları gündeme geliyor. Onun için bugünkü programımızda bu konuya, bu meseleye değinmeye çalışacağız. Kıymetli dinleyiciler, nakli kubur konusunu

Yani kabrin naklini veya birkaç kabrin bir yerden başka bir yere taşınmasını ele alırken pek tabii kabrin açılmasıyla ilgili konularda söylediğimiz veya otopsiyle ilgili konularda söylediğimiz bazı şeyleri belki de tekrar etmemizde fayda var. Çünkü işin özünü yakalamamız gerekiyor. Ve bu işin özü de insan hayattayken saygın bir varlıktır, muhterem bir varlıktır, hürmetli, hürmete layık, saygıya layık bir varlıktır. Öldükten sonra da aynı saygınlığını, hürmetini korumaktadır. Hatta hayattayken kendi saygınlığını insan kendi koruyabileceği için ölümünden sonra tamamen onun saygınlığını korumak, onun saygınlığına riayeti sağlamak Cenab-ı Allah'ın koruması altındadır. Onun için oradaki bizim titizliğimiz daha fazla olmalıdır. Daha büyük bir titizlik göstermemiz gerekiyor. Ki gösteriyoruz da. Genellikle ne yazık ki bazen biz hayatta olan insanlara göstermediğimiz saygıyı öldükten sonra gösteriyoruz. Oysa insana hayatındayken de o saygıyı göstermek lazım. Hayatından sonra da, vefatından sonra da o saygıda kusur etmemek gerekiyor. Yani insan saygın bir varlıktır. Çünkü Cenab-ı Allah ona o saygınlığı vermiştir. İşte Peygamber Efendimiz bizlere insanın öldükten sonra da bir takım kötülüklere maruz kalmaması gerektiğini, ona saygı gösterilmesi gerektiğini, ona zarar verilmemesi gerektiğini hem fiziki olarak işte kemiklerine, cesedine zarar verilmemesi gerektiğini, onun için toprağa gömülmesi gerektiğini Peygamber Efendimiz bizlere öğretiyor. Ama aynı zamanda insanın manevi şahsiyetinin de zarar görmemesi gerektiğini, ona saygılı davranılması gerektiğini bizlere ifade ediyor. Özellikle Peygamber Efendimizin bu hususta vefat eden kişinin cenazesi taşınırken nasıl ayağa kalktığını biz hatırlamamız gerekiyor. Hatta sahabe-i kiram bu ölen Müslüman değildi demesine rağmen o insan değil miydi dercesine ayağa kalktığını, hatta böyle bir farklı rivayetlerde o insan değil miydi dediğini biz biliyoruz. Bu açıdan baktığımızda insana öldükten sonra da gerekli saygı gösterilmesi gerekmektedir. İcap etmektedir. Bu açıdan baktığımızda nakli kabir, yani kabrin defnedilen kişinin kabrinin bir yerden başka yere taşınılması konusu da bu saygınlık ilkeleri içerisinde ele alınmalıdır. Bir kere kabir malum insanın vefat ettikten sonra gömüldüğü yere denmektedir. Arapça bir ifadedir. Mezar kelimesi de var aynı şekilde ki mezar da Arapçadır. Yani insanın saygınlığı korunabilmesi için sünnete göre, Peygamber Efendimizin sünnetine göre vefatından sonra bir toprağın içerisine gömülmektedir ve o toprakla zaman içerisinde karışmaktadır. Ama bazı insanların toprağa karışması çok zaman almaktadır. Hatta bazıları belki de hiç karışmadığını da biliyoruz. Veya en azından uzun zaman vücudunun, yapısının, naaşının çürümediğini, bir şekilde korunduğunu da görüyoruz. İskeletlerin kaldığını. Ama bazen de insanın kısa bir zamanda, yani bir 8-10 sene içerisinde kemiklerinin bile kül ufak toza dönüştüğünü, toprağa dönüştüğünü biz biliyoruz. Kubur kelimesi, kabir kelimesinin çoğuludur. Nakli kubur dediğimizde de kabrin veya nakli kabir dediğimizde ve çoğulu nakli kubur dediğimizde de kabrin başka yere taşınması söz konusudur. Yani bu fıkıh açısından, İslam hukuku açısından bakıldığında gömülmüş, mezara gömülmüş bir kişinin, yani defnedilmiş, define gibi saklanmış bir ölünün kabrinin açılıp cenazesinin, naaşının

kişinin başka bir yere taşınmasını ifade etmektedir. Bu dediğimiz gibi insanın saygınlığına dair ilkeler çerçevesinde olabilecek bir şeydir. Ancak bunun belirli kuralları olduğunu biz biliyoruz. İnsan hayattayken nasıl dokunulmazsa öldükten sonra da dokunulmazdır. Dolayısıyla bunu dokunulmazlığı sağlayacak belirli kurallar olmalıdır. Belirli kurallara riayet edilmelidir. Yani bu nakli kabir meselesi, bir kabrin bir yerden başka yere taşınması meselesi öyle rastgele bir işlem değildir. Kafasına gelen ben alıyorum, istediğim yere taşıyorum. Böyle bir şey olmaz. Hatta bundan da ötesi var. İnsan öldükten sonra bile öyle istediği yere gömülme hakkına da sahip değildir. Bu da belirli kurallar çerçevesinde olur. Bu kuralları biraz konuşmaya sizlerle çalışacağız. Değerli dinleyiciler, İslam'a göre insan defnedildikten sonra ilke olarak onun kabri açılmaz. Ne zaman açılabilir? Belirli istisnai durumlarda. Bu istisnai durumların da Maliki ve Hanbeli mezhebine göre belli bir maslahata, toplumun menfaatine dayanması gerektiğini daha önce ifade etmiştik. Önceki programımızda geniş geniş anlatmıştık. Hanefi mezhebi ve Şafii mezhebine göre de bir zaruret olması, yani bu açmayı gerektirecek bir zaruretin, olmazsa olmaz, kaçınılmaz bir durumun, alternatifsiz bir durumun olması gerektiğini ifade ettik. Bu aynı şey pek tabii ki kabrin taşınması ile ilgili, nakli kabirle ilgili de geçerli olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü bir kabirden cenazeyi, naaşını çıkarıp, cesedi çıkarıp veya ne kaldıysa onu çıkarıp bir yere taşımak için önce açmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu ilke bu hususta da geçerlidir. Yani kabrin açılması ile ilgili ilkeler, kabrin taşınması ile ilgili ilkeler hususunda da geçerlidir. Yani bu durumda belirli bir zaruret olması gerekiyor kabrin taşınabilmesi için. İkincisi, kabir taşınırken, yani o cenaze oradan çıkarılıp taşınırken mahremiyete riayet edilmesi gerekiyor. Böyle alıp böyle rastgele taşınmaması gerekiyor. Onunla birlikte vücudun bütünlüğüne mümkün mertebe saygı gösterilmesi gerekiyor. Yani çıkarılınca o parçalanmışsa o parçaların toplanması, yani yarısının oraya yarısının buraya atılmaması noktasında titiz davranılması gerekiyor. Bunu yaparken aynı zamanda etraftaki diğer kabirlere de zarar verilmemesi gerekiyor. Onların çiğnenmemesi gerekiyor. Aynı zamanda nakledilecek kabrin, kabirde bulunan ölünün manevi şahsiyetinin zedelenmemesi gerektiğini, onun için orada bir takım dualar eşliğinde, daha sonra çıkardıktan sonra yeniden gömmeden önce yine belirli usul çerçevesinde, dinimizin koyduğu belli usul çerçevesinde yapılması gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Bunlar son derece önemli ilkelerdir. Ancak dediğimiz gibi zaruret olduğunda bu işlem yapılır. Şimdi zaruret dediğimizde de neyi anlıyoruz? Ne kadarı zaruret? Bunun üzerine durmamız gerekiyor. Bir kere dedik ya, Maliki mezhebi ile Hanbeli mezhebi bu işe toplumsal menfaat, kamunun menfaati anlamında.

buna gelen faydası, yani maslahat olması gerekiyor. Hanefi mezhebi daha titiz davranıyor, zaruret olması gerekiyor. Çünkü maslahata dayalı bir hüküm, zaruret maslahattan daha titiz olmayı gerektiriyor. Bazı durumlarda maslahata binaen caizdir denilen şeyler zaruret hükmüne girmeyebilir. Bu son derece önemli bir nokta. Mesela Hanefi mezhebine göre zaruret içerisinde değerlendirilen şeyler içerisinde bir kere mesela gasp edilen, çalınan, yani hırsızlıkla elde edilen bir toprağa bir kimse gömüldüyse veya başkasının arazisine gömüldüyse oradan nakledilebilir. Eğer toprağın sahibi anlaşmaya, mesela parasını ödemeye razı değilse, parası ödenemiyorsa o zaman başka yere defnedilebilir. Buna Hanefiler cevaz veriyor. Çünkü orada bir zaruret var. Orada birisinin mal hakkını korumak söz konusudur. Yani orada elbette ölünün saygınlığına riayet etmek söz konusudur, ama aynı zamanda İslam hukukunun o zarurat-ı hamse dediğimiz bir kişinin malını korumak da önemlidir. Yani birisi gitmiş, hiç izin vermeden birisinin tarlasına defnetmiş. Böyle bir şey Hanefi mezhebine göre doğru değildir. Orada bir zaruret oluşmaktadır. Anlaşılabilirse, ödemek suretiyle veya bir şekilde tazmin etmek suretiyle anlaşılabilirse orada kalabilir. Nakledilmez. Ama anlaşılamadığı takdirde, uzlaşılamadığı takdirde orada bir zaruret söz konusudur ve oradan değiştirilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bir alternatifsizlik durumu söz konusu olabilir. Bu işte mesela kabrin bulunduğu yerden toplumun hakikaten ihtiyaç duyduğu, kamunun hakikaten ihtiyaç duyduğu mesela bir yol geçmesi gerekiyor. Büyük bir yol geçecek veya bir baraj yapılacak. Sadece bir kişiyi ilgilendiren bir mesele değil. Bütün bir köyü, bir kasabayı, bir bölgeyi ilgilendiren, hatta devleti ilgilendiren bir baraj yapılacak. Veya hakikaten başka alternatifi olmayan, başka bir yeri olmayan bir bina, mesela devletin güvenliğiyle ilgili bir bina yapılacak. Buna benzer şehir planlaması ile ilgili hakikaten zorunlu, başka alternatifi yok olmadığı durumlarda var olan kabir veya kabirler, bu mezarlık bile olabilir, başka bir yere taşınabilir. Ama bu da belirli kurallar çerçevesinde olmalıdır. Bu da kabrin taşınmasını zaruretten dolayı veya günümüz şartlarında İslam alimleri, her ne kadar Hanefi mezhebinde olmasa da Hanefi mezhebinin dışındaki bazı görüşlere dayanarak menfaat, kamunun maslahatını da göz önünde bulundurarak buna caiz görmüşlerdir. Bir diğer durum da kabir su altında kaldıysa, bir yerden su geldi bir şekilde, su altında kaldıysa oradan veya doğal afetler sebebiyle, seller sebebiyle su altında kaldıysa oradan kabir nakledilebilir. Başka bir durum da eğer İslam'a aykırı bir şekilde defnedilmişse, işte bu kıbleye doğru dönük değil veya işte dediğim başta da ifade ettiğimiz gibi caiz olmayan bir yere defnedilmişse, buna benzer İslam'a aykırı bir şekilde İslam'a uymayan bir şekilde defnedildiyse, o zaman da kabrin başka yere taşınmasına müsaade edilmektedir. Mesela
bir kişi, Müslüman olan bir kişi gayrimüslim mezarlığına defnedilmiş ve onun ailesi onu başka bir Müslüman mezarlığına

varlığına taşımak isterse, bu tür durumlarda İslam alimleri, günümüz İslam alimleri özellikle caiz, yani kabrin nakledilmesini caiz görmüşlerdir. Değerli dinleyiciler, İslam fıkhının nakli kubur meselesini veya nakli kabir meselesini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Önemli gördüğümüzden dolayı paylaşıyoruz. Çünkü zaman zaman bu konuda farklı ortamlarda sorular geliyor. Hele hele günümüz şartlarında modernleşmenin yaşandığı bir toplumda ve sadece toplum hayatında değil, mesela şehirleşme, yeni şehir planlarının yapılması veya sadece şehirlerde değil, yerleşim yerlerinde, hatta ülke çapında bir takım projelerin, imar projelerinin yapılması durumlarında bu konular gündeme gelmektedir. Biliyorsunuz eskiden her yerleşim yerinin merkezinde mezarlık oluyormuş. Zaman içerisinde bu mezarlıklar şehirlerin daha hareketli yerlerinde kalmış. Zaman içerisinde toplumlar biraz ölümden uzaklaşmak adına belki de bu mezarlıkları şehirlerin dışına veya yerleşim yerlerinin dışlarına taşımaya başlamışlar. Ancak yeni yapılan bir mezarlıkta bu uygulanabilirken, eskiden var olan bir mezarlığı da taşıma yönüne gidilmiş. Bu da tabii bir takım manevi problemlerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur ve olmaktadır da. Günümüzde de olmaktadır. Köyler genişlemekte veya şehirler özellikle genişlemekte ve bu durumda mezarlıkların korunması, mezarların korunması meselesi gündeme gelmektedir. Bu aslında sadece bugünün meselesi değil. Eskiden de bu olaylar olmuş. Mesela hatırlayabildiğim kadarıyla Silistra'da bir savaş sonrasında, hatta yanılmıyorsam Küçük Kaynarca Anlaşması'nın imzalandığı tarihlerde vefat eden bir

sadrazam var. Onu naaşını alıyorlar. Önce Karnobat'a götürüp defnediyorlar. Daha sonra ise oradan alıp Edirne'ye defnediyorlar. Daha sonraki bir aşamada ise sadrazamın mezarını Eyüp Sultan'a, İstanbul'a taşıyorlar. Tabii bunu yaparken muhakkak ki bir dini bir açıdan bir cevaz verildiğini biz biliyoruz. Bunun bir takım dayanakları var. Ya bir zarurete binaen yapılmıştır, ya bir maslahata binaen yapılmıştır. Dönemin İslam alimleri bu konuda cevaz muhakkak vermişlerdir. Bu hususlar günümüz için de geçerli. Ama bu daha çok günümüzde özellikle de kamu ile ilgili bir takım gelişmeler konusunda gündeme geliyor. Ve bu konular gündeme gelince pek tabii İslam'ın hükmü nedir diye sormadan kendimizi sormaktan kendimizi alamıyoruz. Çünkü biz Müslümanız ve İslam dininin hayatımızın her alanıyla ilgili hükümlerin olduğuna, belirli kurallar koyduğuna inanıyoruz. İşte bu kabirin nakli konusunda da İslam'ın hükümlerini ele alırken günümüz şartlarında hangi durumların ortaya çıktığını, bunların hangilerine müsaade edildiğini, kısaca hangi durumlarda müsaade edildiğini veya bunların hangilerinin zaruret veya maslahat teşkil ettiğini kısaca ifade etmeye çalıştık. Bu işin yani bir kabrin başka bir yere nakledilmesi veya artık bir mezarlığın başka bir yere nakledilmesi hususunda muhakkak üzerinde durulması gereken üç nokta var. Yani bu bir kere bu işin temelinde zaruret kavramı olduğunu ifade ettik. Bu keyfi bir şekilde genişletilmemelidir. Zaruret, İslam'ın zaruret anlayışı var. Özellikle Hanefi mezhebi bu zaruret üzerine

durduğunu, Hanefi mezhebinin bu zarureti esas aldığını ifade ettik. Ancak zaruretler yasak olan bazı şeyleri mübah kılar ilkesinin de olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ed-darurat tubihul mahzurat veya muharremat, farklı rivayetler var. Yani zaruretler belirli durumlarda yasak olan şeyleri, mahzurlu olan şeyleri mübah kılar. Haramı bile caiz hale getirir ilkesi, ama bu istisnadır. Bu birinci nokta. İkincisi, yani bu bir ihtiyaç varsa o ihtiyaç değerlendirilir. Farklı açılardan değerlendirilir ve bu değerlendirmeyi de rastgele insanlar değil, belirli uzmanlar, ki artık bunlar genellikle kurullar tarafından yapılmaktadır. Bu bir tarafında fetva ile ilgili, yani din alanının uzmanları, diğer taraftan mesela şehirleşme ile ilgili uzmanlar vesaire, bunu hatta tıbbi uzmanlar da bunu beraber değerlendirmesi gerekmektedir ihtiyaca binaen. Ve üçüncü noktada bu işte kişisel arzuların üzerine durulmamalıdır. Benim keyfim şöyledir, benim isteğim böyledir değil. Kabirin dokunulmazlığı esas alınmalıdır ve eğer zaruret varsa gerekli işlem yapılmalıdır. İşte bu süreci iyi takip etmek gerekiyor. Bu süreç iyi takip edildiğinde hem toplumun yararına hareket edilmiş olur, ama aynı zamanda bu işle doğrudan bir bağlantısı olan, mesela vefat eden kişilerin, kabirde bulunan kişilerin ailelerinin bir kere duyguları rencide edilmemiş olur. Bir. İkincisi de kabirde bulunan şahsın saygınlığına da riayet edilmiş olur. Böylece Allah'ın koymuş olduğu kurallara da uyulmuş olur. Allah'ın o koymuş olduğu kurallara uymadığımızda biz bunun bir şekilde bizim karşımıza bir ceza müeyyidesi olarak, yaptırımı olarak çıkacağını da bilmemiz gerekiyor. Bu dünyada ve veya öbür dünyada. Bununla ilgili birçok olaylar var. İşte rastgele, sırf bir takım inattan dolayı veya işte özellikle komünizm döneminde asimilasyon politikalarından dolayı bazı mezarlıklara zarar verildiğini, bazı zarar verilmeye çalışıldığını ve orada bir takım olumsuz olayların yaşandığını biz hatırlıyoruz, biliyoruz, duyuyoruz. Onun için, ama bu sadece bu dünyada değil, ahirette de bunun hesabının olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ve bu çerçevede artık nakli kubura müracaat edilebileceğini veya cesedin bir kabirden başka bir yere, başka bir kabre taşınabileceğini bilmemiz gerekiyor. Değerli dinleyiciler, insan vefat ettikten sonra gömüldüğü ve ebedi istirahatgahı dediğimiz mezarından belirli kurallar çerçevesinde, zaruretler ölçüsü içerisinde veya maslahat gereğince, son dönem ulemasının da böyle üzerinde durduğu şartlar çerçevesinde başka bir kabre taşınabileceğini ifade ettik. Buna da nakli kabir veya nakli kubur dendiğini dile getirdik. Bu, dediğimiz gibi, özellikle kamuyu ilgilendiren büyük imar projeleriyle ilgili olabileceğini, yol, baraj, havaalanı, ondan sonra yeni bir şehir planlaması vesaireyle ilgili veya işte deprem vesaireyle ilgili olabileceğini ifade ettik. Ayrıca bazı eski mezarlıkların bir araya toplanabileceğini belirli şartlar çerçevesinde ifade ettik. Bununla ilgili bir de aile mezarlığına nakletme geleneğinin, daha doğrusu uygulamasının olabileceğini
belirli

şartlar çerçevesinde ama ifade ettik. Ancak burada bir iki hususu özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Bunu yaparken insanın dokunulmazlığını, öldükten sonra da dokunulmazlığının muhakkak korunması gerektiğini unutmamamız gerekiyor. Keyfi nakillerden kaçınılması gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Ve işin esasının, asıl olanın kişi nereye defnedildiyse orada kalması olduğunu bilmemiz gerekiyor. İhtiyaç halinde, bu ihtiyaç da zaruri ihtiyaç veya alternatifi olmayan belirli durumlarda bu işin, işlemin yapılabileceğini söyledik. Alternatifsizliği özellikle belirtiyorum. Çünkü herhangi bir belediye birisinin menfaati için, toplumun değil, birisinin menfaati için işte bir yerde 5 tane bina yapabilmek için bir mezarlığın kaldırılmasını uygun görmüş olabilir. Bu alternatifsizlik değil. Bu konuda dikkat edilmesi gerekiyor. Her zaman herhangi bir hukuki kararın din ile, dini hükümle örtüşmediği durumlar olabilir. Yani dini hüküm ayrıdır, hukuki karar ayrıdır. Belediye böyle bir karar almıştır ama din buna cevaz vermez. O ayrı mesele. Bazen de şu da olabilir, bazen çelişkiler olabilir. Din cevaz verebilir ama hukuk bunu, günümüz hukuku bunu uygun görmemiştir. Arada çelişkiler olabilir. Bunu yaparken, pek tabii bu çelişkileri aşmaya çalışırken muhakkak bizler Müslüman olarak dinimizin hükümlerine riayet etmemiz gerekiyor. Dini hukukumuzu olabildiğince korumamız gerekiyor. Bu konuda hassas davranmamız gerekiyor. Bunun farklı dönemlerde örneklerinde olduğunu biz görüyoruz. Ancak nihai manada devletin belirli kararları illa icra edilecekse o artık devletin sorumluluğundadır. Biz özel hayatımızda her birimiz dini hukukumuzu koruma konusunda sorumluyuz. Dinimize göre yaşama konusunda sorumluyuz. Elimizden geleni yaparız. Ondan sonra birisi başka bir karar verir ve bunu dayatırsa o sorumluluk artık ona geçer. Bu çerçevede değerli dinleyiciler, ele aldığımız nakli kabir meselesini veya kabirlerin başka yere taşınması konusunu bizler zaman zaman gündemimize gelebileceğini düşündüğümüz için dinimizin bu konuda da bir şey söylediğini hatırlatma ihtiyacı hissettik ve inşallah bazı kafamızdaki bazı sorulara da cevap vermiş olmayı ümit ediyorum. Tabii bazı sorular aklımıza gelebilir. Bu soruları da cevaplandırmak için belki ilerideki programlarımızda biraz daha zaman bularak, zaman ayırarak elimizden geldiğince kafadaki soruları, kafalarımızdaki soruları da cevaplandırmaya çalışırız ki benim de kafamda birkaç tane soru var. Onları da inşallah uygun bir zamanda cevaplandıracağım diyerek bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.